0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine.

Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir.

0: Kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihinde.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
0: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo Pazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihinde.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos'ta.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Gim.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihli.

0: Çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giyme.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihinde.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Əla

Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine dek

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 19 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinədək keçərlidir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.